Dhok Radio 88.5 88.9 Bu ditin o gudariya barnama unitrin uçayan Mele TikTok ve Facebook'e radyo adı bulduk.

yekitiya gelime çet be gellek nezike tevahiye velati azad be eri eyaz erdevan u hemmu şehidin kurdistan.

bir yerdem evin dara tebim tevciyana hu evin dara tebim min bir yerdem çavete dirnebim takumurna hu çavete dirnebim min bir yerdem evin dara tebim tevciyana hu